Çok özledik seni ya. Yemin ediyorum şarkılarında hayat buluyoruz. Özlüyoruz, ağlıyoruz. Sen her daim kalbimizde yaşıyorsun. Canımız, kalbimiz, İbrahim Erkal'ımız. Sonsuza dek, sonsuza dek.

genç kadınları kültürümüzle etkiledikten sonra, Vesta kızlarını rahibelere saldırdıktan sonra, leylakları yaktıktan, bulutları gömdükten sonra, elimize ne geçti, elimize ne geçti? Akademide bir koltuk ve bir de çek defteri, akademide bir koltuk

müzeleri havaya uçurduktan sonra, ün peşinde koşup o kadınla yattığımızı düşledikten sonra, gazetelere geçsin diye adımız yalvar yakar olduktan sonra, elimize ne geçti, elimize ne geçti, akademide bir koltuk ve bir de çek defteri, akademide bir koltuk ve bir de çek

Sen beni Azrail'le aldattın ya gülüm, seni hiç affetmeyeceğim. Sen beni bu kahpe dünyada yalnız bıraktın ya gülüm, seni hiç affetmeyeceğim. Sen benim adımı sarhoşa çıkardın ya gülüm, seni hiç affetmeyeceğim. Desem de inanma, ben sinirden konuşuyorum. Bak mezarının başındayım, su döktüm susamışsındır diye. Kokladım toprağını, beni özlemişsindir diye. Hatırdan gönülden çıkarma beni, çünkü ben seni hiç çıkaramadım gülüm.

baş başa kaldığımızda sessizce bakışmalar, ufak tefek tebessümler. Sen haklısın, ben haklıyım gibi kaçamak bakışlar. Ama asla sonu yoktur bu aşkın. Olmaz diye kalktığında içimden akan yaşları hiçbir zaman bilemeyeceksin. Her şeye evet dedim ama o son Buse'yi çok gördün ya. O çok zoruma gitti be. O çok zoruma gitti.

0: Şimdi reklamlar.
1: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
2: Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Şimdi yeni ve modern ikinci şubesiyle hizmetinizde. Çıtır çıtır kol böreği, eşsiz lezzetiyle küt böreği, su böreği, kırpidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah ikinci şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz. Yeni şube, Pazar Sokak Büyük Otopark karşısı. Eski şube, Hacı Nabi Mahallesi Eski Belediye karşısı. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Lezzetin en çıtır hali.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Hasan Usta'nın yeri. Nişan.

0: Hasan Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Her lokması mis gibi döner. Mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, iskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak 5 yol. İletişim 0362 542 84 55. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla Yusuf Usta özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın 0545 636 3127. 0545 636 3127. Yusuf Usta. Lezzette güven, hizmette kalite.
2: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda 102.5. 102.5.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: CHP'de 833 delegenin olağanüstü kurultay talebi Kılıçdaroğlu yönetimine teslim edildi. İmzalar işleme konmazsa hukuk yoluna başvurulacak. MYK çok sayıda il başkanını disipline sevk etti, yeni atamalar yapıldı, personel tasarrufu yaşandı. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi tamamlandı. Beşiktaş, Midiş Tabibi Land ile eşleşti. Maçlar 23 ve 30 Temmuz'da oynanacak. Beşiktaş turu geçerse sonraki rakipler arasında Benfica ve Braga bulunuyor. Navigasyonun yanlış yönlendirmesiyle 19 yaşındaki Talha G, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki bariyerleri aşan otomobille dere yatağına düştü. Polis ve sağlık ekipleri müdahale edip yaralıyı hastaneye kaldırdı. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile savaş sona ersin diye Hürmüz Boğazı'nın açılmasını öngören geçici anlaşmayı Versay Sarayı'nda imzaladı. Anlaşma yürürlükte, yaptırım muafiyetleri ve boğazın açılması planlanıyor. Kağıthane Harmantepe mahallesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkım sırasında güvenlik önlemi alınmayınca bitişikteki iki bina hasar gördü. Hasar gören binalar tahliye edildi, vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.
0: Cıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: 2026 Dünya Kupası D grubu maçında Gana, Panama'yı 90+5'te Kale Bierenki'nin golüyle 1-0 yenerek 3 puan aldı ve önemli avantaj sağladı. Beşiktaş, yaz transfer döneminde Emmanuel Agbado'nun yanına stoper takviyesi olarak Ladislav Krejci'yi listesine ekledi. Wolves, Krejci ile devam etmiyor. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya'nın Górnik Zabrze takımı ile eşleşti. İlk maç İstanbul'da, rövanş Polonya'da oynanacak. Górnik Zabrze, Polonya Ligi'ni 2. tamamladı.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 45 kuruştan, gram altınsa 6567 lira 3 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'in doğusuyla iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Bu yağışların perşembe öğleden sonra Kastamonu, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimlerde pus etkili olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise parçalı bulutlu hava hakim olurken Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde perşembe öğleden sonra sağanak yağışlar başlayacak. Orta Karadeniz kıyılarında gece ve sabah pus görülecek. Samsun'da bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Ordu'da bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 25 dereceye ulaşacak. Sinop'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla çok bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 24 derece. Amasya'da bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 30 dereceye kadar çıkacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da iyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli.

Lezzetiyle küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah 2. şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz.

0: lezzetin en çıtır hali. Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542

0: Spor lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Otolastik, güvenli sürüşün adresi.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Kahramanmaraş'ta babasına ait silahlarla okula giren İsa A.M. bir öğretmen ve 9 öğrenciyi öldürdü. Saldırı öncesi Telegram'da görüntülü sohbet açtı. Belçika ve İngiltere bağlantıları ile emniyet ihmalleri raporlara yansıdı. CHP'de İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik dahil bazı il başkanları YDK'ya sevk edildi, Ankara İl Başkanlığı feshedildi. 8 il başkanı görevden alındı, 6 il başkanı ihraç edildi, Kadın Kolları Genel Başkanı değişti. Dizel otomobiline yanlışlıkla benzin konulan sürücü, tüketici hakem heyetine başvurarak 64.172 lira tazminat aldı. Heyet, hatalı yakıt, çekici, ikame araç ve hasar masraflarını ödemeye karar verdi. Adalet Bakanlığı, FETÖ'nün 52 üst düzey yöneticisi için iade dosyalarını yeni delillerle güncelleyerek ilgili ülkelere gönderdi. MİT, firarilerin konumlarını tespit etti. İade talepleri yeniden başlatıldı, darbe ve ölümler detaylandı. Sosyal medyadan tanıştıkları erkekleri kafeye davet eden kadınlar, şantaj ve tehdit ederek yüksek hesaplar ödetti. İtiraz edenler dövüldü. Polis operasyonuyla 5 zanlı gözaltına alındı, kafe kapandı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: 2026 Dünya Kupası D grubu maçında Gana, Panama'yı 90+5'te Caleb Yerenki'nin golüyle 1-0 yenerek 3 puan aldı ve önemli avantaj sağladı. Beşiktaş, yaz transfer döneminde Emmanuel Agbado'nun yanına stoper takviyesi olarak Ladislav Krejci'yi listesine ekledi. Wolves, Krejci ile devam etmiyor. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Polonya'nın Górnik Zabrze takımı ile eşleşti. İlk maç İstanbul'da, rövanş Polonya'da oynanacak. Górnik Zabrze, Polonya Ligi'ni ikinci tamamladı.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 45 kuruştan, gram altınsa 6567 lira 3 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'in doğusuyla iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Bu yağışların perşembe öğleden sonra Kastamonu, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimlerde pus etkili olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise parçalı bulutlu hava hakim olurken Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde perşembe öğleden sonra sağanak yağışlar başlayacak. Orta Karadeniz kıyılarında gece ve sabah pus görülecek. Samsun'da bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Ordu'da bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 25 dereceye ulaşacak. Sinop'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla çok bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 24 derece. Amasya'da bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 30 dereceye kadar çıkacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
8: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Hasan Usta'nın yeri.

0: derdim sensizlikti. Güzel bir şehirdi ama artık bitti. Elimde valizim, cebimde biletim. Bunu sen istedin. Senin yüzünden, senin yüzünden bu şehri terk ediyorum. Bu şehri terk ediyorum.
1: Radyo Mota.

Duydum ki beni hiç sevmemişsin. Ya ben seni inanarak sevdim. Duydum ki başka biriyle olmuşsun. Ya ben senden vazgeçer miydim? Senin için o artık çok mutsuz ve pişman dediler. Ya ben ardından bıraktığın o yaralı can yok mu?

0: Şimdi reklamlar.
1: Her lokması mis gibi döner, mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim: 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner, mis gibi döner.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
0: Reklamları dinlediniz.

Artık kırmadan, dökmeden etrafı seni terk edebiliyorum. Dökmeden gözyaşlarımı içime akıtabiliyorum. Çekerken bir nefeste ayrılığın zehrini yollarına seriyorum. Ve artık seni hiç sevmeyebiliyorum.

0: de reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.

Datça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi.

kaçıncı çalmışı kapımı? Bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Derya, büyüyor hasret, vuruyor ruhumu çekilmez gurbet. Yaşanır acılar fersah fersah. Gel gönlüm, gel sevdiğim, gel bir tane, gel, gel benim yerime sen sabret. Gel, gel sen sabret, gel sen sabret.

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Kahramanmaraş'ta babasına ait silahlarla okulda bir öğretmen ve 9 öğrenciyi öldüren İsa A.M. saldırı öncesi Telegram'da görüntülü grup sohbeti açtı. Soruşturmada Belçika ve İngiltere bağlantılarıyla emniyet ihmalleri tespit edildi. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki MYK toplantısı sonrası Müslüm Sarı, Özgür Çelik dahil 8 il başkanını disipline sevk etti, Ankara il başkanlığını feshetti, kadın kolları genel başkanını değiştirdi. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'deki 4. NATO Hava Savunma Sistemi SEMTE'nin Konya'daki 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda konuşlandırıldığını açıkladı. Yerli ve milli hava savunma sistemleri geliştirilmeye devam ediyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna tepki göstererek raporun gerçeklerle bağdaşmadığını ve Türkiye'nin egemenlik haklarına saygısızlık yapıldığını belirtti. CHP'de Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından kaldırıldı. Günaydın'ın grup başkan vekilliği görevine dönmesi beklenirken diğer 8 üyenin itirazları reddedildi. Süreç disiplin kurulu kararlarıyla ilerliyor.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası ilk haftasında 48 takım 12 grupta mücadele etti. Meksika açılış maçını kazandı. Almanya 7-1 galip geldi. Messi hat-trick yaptı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Dirk Kuyt'u birinci yardımcı olarak kadroya kattı. Kuyt, şampiyonluk hedefiyle takıma geri dönerek heyecanını paylaştı. Galatasaray ve Beşiktaş, Juventus'ta geleceği belirsiz olan Dusan Vlahovic'i kadrolarına katmak istiyor. İtalyan kulübü uygun teklif gelirse satmayı düşünüyor.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 45 kuruştan, gram altın ise 6478 lira 11 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'in doğusuyla iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Bu yağışların perşembe öğleden sonra Kastamonu, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimlerde pus etkili olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise parçalı bulutlu hava hakim olurken Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde perşembe öğleden sonra sağanak yağışlar başlayacak. Orta Karadeniz kıyılarında gece ve sabah pus görülecek. Samsun'da bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Ordu'da bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 25 dereceye ulaşacak. Sinop'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla çok bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 24 derece. Amasya'da bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 30 dereceye kadar çıkacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da iyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla. Yusuf Usta, özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın. 0545 636 3127. 0545 636 3127. Yusuf Usta, lezzette güven, hizmette kalite.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Şimdi yeni ve modern ikinci şubesiyle hizmetinizde. Çıtır çıtır kol böreği, eşsiz lezzetiyle küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah ikinci şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz. Yeni şube, Pazar Sokak Büyük Otopark karşısı. Eski şube, Hacı Nabi Mahallesi Eski Belediye karşısı. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Lezzetin en çıtır hali.
0: Reklamları dinlediniz.

0: kurşun değil, çiçek atın. Bebelerin günahı ne? Çocukların günahı ne? Anaların günahı ne? Günahı ne? Günahı ne? Günahı ne?
1: 102.5 Burası Radyo Mota. Radyo Mota.

canım sana değil, kendime. Ama onu bana vermiyorsan, beni de al, beni de al, beni de al.

insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye gidiyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgiyi, ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Maltepe'deki evinin önünden kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Polis ekipleri ihbar üzerine bölgeye giderek geniş çaplı çalışma başlattı, soruşturma sürüyor. CHP'de Özgür Çelik dahil bazı il başkanları YDK'ya sevk edildi, Ankara İl Başkanlığı feshedildi. 8 il başkanı görevden alındı, 6 il başkanı ihraç edildi, Kadın Kolları Genel Başkanlığı değişti. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'deki 4. NATO Hava Savunma Sistemi SAMP-T'nin Konya'daki 3. Anajet Üs Komutanlığı'nda konuşlandırıldığını açıkladı. Yerli ve milli sistem geliştirme çalışmaları devam ediyor. Mahkeme, sanatçı Haluk Levent'e 2025 yılında düzenlediği iki karşılıksız çek nedeniyle toplam 70 milyon TL adli para cezası verdi. Ayrıca çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı uygulandı. İzmir Urla'da Aylin Bermant'ın erkek sandığı kedisi Cengo, çift cinsiyetli hermafrodit olarak doğum yaptı. Veteriner İsmail Ekmekçioğlu, bu nadir durumun 6 milyonda bir görüldüğünü belirtti.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası ilk haftasında 48 takım 12 grupta mücadele etti. Meksika açılış maçını kazandı. Almanya 7-1 galip geldi. Messi hat-trick yaptı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Dirk Kuyt'u birinci yardımcı olarak kadroya kattı. Kuyt, şampiyonluk hedefiyle takıma geri dönerek heyecanını paylaştı. Galatasaray ve Beşiktaş, Juventus'ta geleceği belirsiz olan Dusan Vlahovic'i kadrolarına katmak istiyor. İtalyan kulübü uygun teklif gelirse satmayı düşünüyor.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 45 kuruştan, gram altın ise 6478 lira 11 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'in doğusuyla iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Bu yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimlerde pus etkili olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise parçalı bulutlu hava hakim olurken Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar başlayacak. Orta Karadeniz kıyılarında gece ve sabah pus görülebilir. Samsun'da yarın en yüksek sıcaklık 24 derece olurken orta şiddette yağmur bekleniyor. Ordu'da yarın en yüksek sıcaklık 25 dereceye ulaşacak ve hafif yağmur etkili olacak. Sinop'ta yarın en yüksek sıcaklık 23 derece civarında seyredecek. Hava çoğunlukla bulutlu. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 23 derece olacak. Hafif yağmurlu ve bulutlu bir hava hakim olacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Hasan Usta'nın yeri.

0: Aslan Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda.

Çekil git artık düşlerimden. Bıkıp usanmadın mı benden artık? Gözlerimden, yüreğimden, içimden ve var olan her şeyimden. Git artık. Dokunma, kirletirsin beyazları. Konuşma, tüketirsin satırları. Mehtabı bırak, doğan ayrılık. Çekil git, şafak gelen aralık. Kanıyorum zaten, uzak dur benden. Sebebin olurum, yakanın olurum. Çekil git yolumdan, ölümün olurum. Ve git artık, ne olursun git benden. Konuşma, nefesini al benliğimden. Ben soluğunu kesmeden, sus demeden, sus ne olur söylemeden. Git bir daha Allah aşkına, hiç dönmeden. Yıkıl git artık hayallerinden. Kumdan evlerin yıkıldı artık. Taşlarım

Dal yerinde öylece, ses etme. Mevsimler solsun senelerce. Mümkünse çıkmasın o iki hece. Öldü de bitsin bu işkence. Ya da bir sonbahardı, sarardı da. Düşen her bir yaprakta uzaklaştı de. De ki gövdeden dal kırıldı, kopan candı, yıkıldı de. De ki öldü, öldü de. Yaşamaz da.

aşamaz da, olsun da. De ki bitti, bitti de. Kar yağdı, yağmur da aktı, kurudu da. Sonra toprağa karıştı.

0: çek atın. Bebelerin günahı ne? Çocukların günahı ne? Anaların günahı ne? Günahı ne? Günahı ne?
1: Şimdi reklamlar.
2: Her lokması mis gibi döner. Mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, iskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim: 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
3: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
4: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
2: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçük Pazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
0: Reklamları dinlediniz.

Yenecekti cehaletim, vay benim, benim abim. Gönlünce Murat almamış, kimseye borçlu olmamış, saçında siyah kalmamış.

tek başına bu şehirde. Elde tesbih, hep zikirde. Dün neyse aynı fikirde.

0: Kayseroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, baskın seçime hazırlıklı olmaları gerektiğini, kurultay yapılmazsa yeni parti kurmak zorunda kalacaklarını söyledi. Kurultay engellerini eleştirerek partiyi korumak için mücadele edeceklerini vurguladı. Roblox, yaklaşık 680 gün süren erişim engelinin ardından Türkiye'de yeniden açıldı. Platform, güvenlik güncellemeleri ve yaş doğrulama sistemleriyle kullanıcı güvenliğini artırarak tekrar erişime sunuldu. İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Yardımcısı Erhan Karal, evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Polis Karal'ı ararken kaçırmayla bağlantılı iki kişi gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı. Sanatçı Haluk Levent, 2025 yılında düzenlediği iki karşılıksız çek nedeniyle toplam yaklaşık 70 milyon lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme çek düzenleme ve hesap açma yasağı da getirdi. İzmir Urla'da Aylin Bermant'ın erkek sandığı kedisi Cengo, çift cinsiyetli hermafrodit olarak doğum yaptı. Veteriner İsmail Ekmekçioğlu, bu nadir durumun 6 milyonda bir görüldüğünü ve doğanın mucizesi olduğunu belirtti.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getirerek 2026-2027 sezonu için bir yıllık sözleşme imzaladı. Kartal 4. döneminde şampiyonluk hedefliyor. Kayseri Spor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için Ahmet Oğuz, Tiam, Luis Pablo Dioni ve Soner Gönül'le görüşmelerini sürdürüyor. Hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor. Portekiz, 2026 Dünya Kupası K grubu ilk maçında Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kaldı. Cristiano Ronaldo etkisiz performansıyla hayal kırıklığı yarattı, Diogo Costa ile tartıştı.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 45 kuruştan, gram altınsa 6458 lira 77 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'in doğusuyla iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olurken Kastamonu, Karabük ve Bolu çevrelerinde yarın öğleden sonra yağışların yerel olarak kuvvetlenmesi bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde de yarın öğleden sonra sağanak yağışlar görülecek. Gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimlerde pus etkili olacak. Samsun'da yarın en yüksek sıcaklık 24 derece olurken orta şiddette yağmur bekleniyor. Ordu'da yarın en yüksek sıcaklık 25 dereceye ulaşacak ve hafif yağmur etkili olacak. Sinop'ta yarın en yüksek sıcaklık 23 derece olurken genellikle bulutlu bir hava hakim olacak. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 24 dereceye çıkacak ve aralıklı bulutlu bir hava görülecek. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber. Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.

Ben küçük törenlerin adamı olmadım hiç. Allah'ını çektim acının, en küçük yaşını bilirim. Şimdi bir heykel gibi dimdik, yarın ne olur bilinmez. 3 günlük dünyada her şeyim oldu, aslında hiçbir şeyimsin. Hoşça kal, kapatamadık maziden kalan yaraları. Yeni renkler yaratamadık dünyanın kirinden. Bu şiir sanadır, bir daha asla, bir daha asla göremeyeceğin dilinden.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla. Yusuf Usta, özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın. 0545 636 3127. 0545 636 3127. Yusuf Usta, lezzette güven, hizmette kalite.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda. Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Şimdi yeni ve modern ikinci şubesiyle hizmetinizde. Çıtır çıtır kol böreği, eşsiz lezzetiyle küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah ikinci şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz. Yeni şube, Pazar Sokak Büyük Otopark karşısı. Eski şube, Hacı Nabi Mahallesi Eski Belediye karşısı. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Lezzetin en çıtır hali.
0: Reklamları dinlediniz.

Ben kamer feleği, sen zuhalsin. Ben yedinci kat, sen en uzaksın göklerde. Ben Adem, sen İbrahim soyu. Ben muallim, sen mürebbiyesin. Bensin, sen sat.

0: kaldık. Hadi boş ver dostum. O utansın. Zaten.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hasan Usta'nın yeri.

0: Hasan Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Kendimi bildim bileli, ne kadar yüzüme güldü, ne de felek. Ne dostum oldu, ne de sırdaşım. Tutunacak dal sandım, sen de vefasız çıktın. Gözümü yaşlı, boynumu bükük bıraktım. Seni adam sandım, sözlerine inandım. Bundan sonra ne seni severim, ne de gözyaşımı dökerim. Ne sevgimi, ne de hakkımı helal ederim. Bu muydu sevgimin karşılığı? Buraya kadar mıydı vefasız ve vicdansız? Bak işte yolun sonundayız. Dilerim Allah'tan, senin de bahtın karanlık, koynunda beslediğin yılan, hayatın paramparça olsun.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız solmuş, geceler bitmiyor.

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini

0: Şimdi reklamlar.
1: Her lokması mis gibi döner, mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, iskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak 5 yol. İletişim: 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner, mis gibi döner.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
3: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

geçerim, senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek, canımdan geçerim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.

0: ile hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

başı vardır. Her yolun bir sonu, bir başı vardır. Dünyanın bir yazı, bir kışı vardır.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

Keşke zamanı geri alabilsem. Keşke o günlere dönebilsem. Kim bilir, seni bu kadar sevmemiş olurdum. Bu kadar acı çekmemiş olurdum.

Yüreğimin uçurumdayım şimdi. Çırılçıplak düşlerin içinde, yana yakıla hayallerindeyim. Öptüğün gözlerin gözyaşlarını görsen, kırdığın gönüle değil, kendinden utanırdın şimdi. Gece uzun türkü tadındaydı gittiğinde. Sonbahar giymişti sokaklar. Yüzünde adalı şehirdi bakışın ve sen gittin. Şimdi kuzgun kasveti güller yapmış kan. Hangi dervişin hırkasına sürsem yüzümü, git az ötede kendine.